0: Markez radyosida.
1: Kuldirgich.
2: Bir yigit kassani oldiga kelib dedi. Aka, aka, Parijga samolyot soat nechida uchadi?
3: Hozir, bir daqiqa.
2: Rahmat aka, rahmat.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
2: Gapır Çenazo. Keçe uçuraşken gittin sen yoktu mu?
3: Bilesem mi Asıl Zode? O şuna kangi şırın, şuna kangi asal ki.
2: Nazo? Sen onun mazasını kayodan bildin.
3: Asıl Zode, ben onu şunçaki yokum toydum okçiydim.
2: Ha, şuna kademiysen mi?
3: Ortak, eğer bilsen, o bilen bitti zor restoranga kirgandik. Keyin stolyonuga oturup bir-birimizden kuzumuzu uzamazdan koldik.
2: Nima, şuna kılıp oturur deylem ki?
3: Tohtu, namıca gapim bolasan. Keyin o menga karab turup nazokatim. Bilasiz mi? Siz şunçalar şirinsiz ki, sizi yeb koyayım ki vattı dedi.
2: Keyin sen nima dedin?
3: Namayam derdim, manam sizi yeb koyayım ki vattı dedim. Şu vaxt, ofitsiyan kelip, bopte, yiyişke, cüde yaxshi narsa topibsizlar. Gazegiga nima olib keldi deydi. Shunda zo'r suhbatimiz bo'lib. Tavba.
1: 2 dugona.

bahorimda kezganda kuzlar, aylanganda tegramda so'zlar, omad mendan burganda yuzlar, saralandi do'stu düşmanım. Eşigimni qoqmas do'st degan, holimga bir boqmas do'st degan.

kapatıp toptum. O zımnı o zım. Kimler gedur? Kimler gedur? Yokmaz. Yokmaz.

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Biz Uzbek milletini kemendesi bakta gör. Gruzya'dan kip diye yütemendim. Mihman oteyna ulu. Hapakıp yönetim oladım. Yok açmayamız. Urur kursan bu ki dur. Cinihanede hakikaten hem sağa bulmasak yani. Doktorları hem şu bağırıp kip durarken ulan. Bile bile. Başka ilacı yok. Münasebat bu şeyler bile. Bana karay, ikide cinini tarayga suudu toldurup uyu kalmak taşa otur yanamış. Yala yala yala. Tanekini tortuyam. Ya, manekini yok tortuyam. Doktor otikbeti yaptırıp bunlarken maslap yapırmak için olur. Kale yigitler vali gülün yaptığımı dır koyuptu da. De cinni oynatırıp doktor cinni oğan mısınız? Takarada bağlıklı bakıladı. Dışsa doktor bunlarken maslap yapıramam deyip şu takaradan geçen ben tötte maşında maşında sazan ilintirken ben. Digenekem kaptı balaga. Doktorun kellesi ki takaranı calan kigizi koyup o şanga bizge ilim mi yapken ekem de. 10 yıl sonra cinnini bitti hanege kamak, doktor etki ortağlar. Bana indi nihayet üyelerine cevap veremez. Fakat bir de şart var. Kim ki kalitli teşikiden çıkıp etse üyüge cevap tuttu. Taşkarıge çıkıp kulüplak koysa, bitti teşikiden karak durursa iç geldi topalan başlar girdi. Koş Şerifcan, koş Hüsamcan, koş Mamareyim, koş Adresul, koş koş koş. Bum! Oh sen tarrağa kendim. Koş koş koş koş koş koş koş Mamareyim, koş Adresul. Bum! Oh soğunla varsa hiç biter mi kimiz ha? Koç Ebrahim, koç Mamasalı, koç koç koç Salıcan, koç koç bum! Urup cihaz topalakla urup durursa de cinni bir çeke detir vali hale gilerdi işi yıkara. Tamamıyla gidiyorum. Durup dursa teşhiden doktor korup ya hayır ya bitti suzel kaldı deyip şak eşiği de aç kırıp nimege siz hareket kıma yapsız? Nimege siz hareket kıma yapsız? Dese biz cinni masımız vermiş. Çık bitti o meydim kelit soru ve geneziyi odurmuş.
0: Hangi ama? Ustel.

0: Podcast Radyosu'na.
1: Hangame ustaları.
2: Assalamu aleyküm. Bir dostumuz makallarını Rusça'ya tercüme kıldılar. Lekin bana şu makalı tercüme kımadılar. Ben bana şu makalı tercüme kıp koygandım. Yakşı at keyin çapadı. Haroşi kun zadın beyit. Kadirli dostlar, bilesler bana şu külgülerini hemesini hayattan alışken hareket kılamız. Hayattan almasayı bu muydu? İki de adam gepleşip durdu. Bittesi ki çüşüntüre yaptı.
3: Avtobüske çıksam, avtobüsü şoförü mange şunakangi karadı ki, Kuddu mani biletim yok de karab duruyordu. Dursun ki, ben mi? Benim şunakangi karadım ki, Kuddu biletim bar de karab duruyordum. Karay. Biz bunu karab durgenden kore 10 tinge bilet ol.
2: Cemiyetimizde galet adamlar var da. Bana mesela özümüzde köpçülüğü de bugün. Kadirli dostlar, bunu inkar etibomiydi. Köpçülüğümüz bazı bir başka cahillerde hali ki esnev yuvaramız. Aldığımızda bitti adam turp diyor değil miyimiz? Ağzımızı kağıt taşım. Yanınızda turken adam hayran buladı. Rengim bop ket diyor. Yine köpçülüğü var. Yüzünü bekitmezden aksıradı. Çık! Başında turken bulsayız bana. Başına ezgi kadar açık. Teşekkür ederim brother biz. Bu da kıl kalıp duradı. Diyen böyle. Pistolet bulu atarken kim ettiler? Bir kıl avtomat bulup getirdi. Çapir amir kalas. Diyen böyle. Sınariyat bulu partili idganları bırakken. Ondan saklasın. Şuna kanka adamlarla tahsil kılardım. Aytık koyu yapman da. Yine kopçiliği var. Yüzünü bekitmezden aksıradı. Başında turgen bulsayız bana, başına ezgi kadar aç! Teşekkür ederim brother biz. Bu da kılı kalıp duradı, çıh! Diyen böyle, pistolet bulu atarken kim ettiler? Bir kılı avtomat bulup getirdi. Çapir amir kalas. Diyen böyle, sınariyat bulu partili idganları bırakken. Ondan saklasın. Şuna kanka adamlarla tahsil kılardım, aytık koyu yapman da. Bir adam bana şuna kanka yotalı yürürken, yotalı, hali ki apteke giripti. Yotal, doğru, bağ mı? Sekir ne var adam? Adam apteke kalıp yotal mıydı de? Yotal doğru yok. Amanlığın, tabberin. Yok dedim ki. Amanlığın. Menge karayın, siz yaksız sürgü doğru için. Yotalga sürgüdarını nima alakası var?
1: O'shanda yotalishga qo'rqasiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
1: Merkez Radyosu.

0: hangama ustaları.
1: Biz o vaktimizde avtobüsüne tıkılınç bunlar. Kıçu, hava yok. Ah, iter iter. Şoför lavaboyu yapmış. Bak ha, iter beyler lavaboydan çıkıyor. Yaş kız dedi, skorusunu götürü aldıyız. Türk türeyi skorusu kuru alı. Nitralli kuru alı, normalli. Yeter sinem. Karız kampır bakırat. Şoför aka! Avtobüs kuyulu ka! Şoför aka! Avtobüs idiot kuyulu ka! Kotta hola 52'ye idiot! Çiriz kuyulu ka! Kıyçu bakır çakır! Bir yaş yigit aldığında turgan opalar seni ezgilab ketadi. Buncha dombabu ha? Buncha yumshoq. Qarsa tushirib qol. Da qarasa qozoq xotin turgan. O'l sartti balasi ahmoq. Bazarga borib sataman degan suzmamni jizib-jizib qurtta qilmadinglar. Otaxon rus qizga urilib ketib. Izvini dochka, esli ya papalni totochka. Bu baba. Что такой большой? Это пенсия хой-на-хой. Татар-хатын сават көтеріп түрген әке, өзбей болы баракет осын өтіріпті де. Үжданы қиыналып татар-кәмпірге. Әне, кәрзін кезі берейін сават үзі көтеріп кетеме. Үшлі олай өтіріпті, бұрын асы оқып чық кеп келіп. Тұхым сыныпті әне, яйцо разбилас, житок текет. А, кәрзінкада яйцо мас, күчікіні баласы бар, шинок, синок. Bir lola çıkıp ağır, közü korkuydu, tılamçını koydu. Şeytan uhadi, dolar prihadi. Hıda yoluna dengi gani, hıda yoluna sadaka kireyler. Nasıl bittersin rahmı keli yüzsün bergenken, pluk pluk gözünü açıp karattı. Şart diye kastan boğuptu, kuramaz mı sen? Ben seni kurdu öyle yüzsün yürüdüm, kolumu tıkolayım. Ebi akacağın yüzsün be kolinizde, közümge tıkmasanız, iki yüzsün verseniz, kayırımge tıkasız kolinizde. Man kuramaz, mani otam kur. Man otamla urlige tılamçini kılopman. Bereket hop, otayın kayağıdı. Otam nüge, paravalitski antenege ikisi kisel koroptu kozim. Kıyçu, topala. Bittes kolige dasımalçı o ya. Lakalum, lakalum. Kimge malum, kimge no malum. Lakalum, oşna. Bunca ne pas insansı? Ah, havaları büzüp taşıdın ki, aşıdan nümaklı yapsan. Görmüyoruz, SMS cönet yapma, SMS. Baskılı SMS cönetişim. Az olmasa MDS cönetimiz, doktor bulan. İşte çöp git, otobüs olur. İşte otobüs doktor değil. Otobüs doktor değil. Ay bu, kengisi de ketasız. O, ondasını onaylar iki ketaslar. Ne ya? Ben şopurma otobüsü doktor değil. İşte yürüp gel, arka eşiğden çıkamansa kelle sıksılıp al. Kar, şopur! Şopur! Arkayını aç! Kırkıtı! Bir hatın bakıyor. Vay şorun kursun. Vay olsun pülüm bak geçip de. Başını koyup oturuyordu ya. Ona mihrige tuymadan vardı iflas. Vay vay niyetim bozuk aken. İkkala halası tekini şimşiden kıp geçip de. Sağdaki yerlere gelip o kanını sezmediğimi sezmedim. Niyetim buzluğuna gelip sezmedim. Dolları mı afketip mi? Dolları vay ölüp tam. Dolları seyfte de nasıl öptüler.
2: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz Radyosu'da
1: Kuldirgich.
2: Bir ayolning 10 ta bolasi bo'lib, hammasi o'g'il bola ekan. Barchasining ismi Qobil ekan. Bir kuni bir odam shu ayoldan so'rabdi. Ismi bir xil bo'lsa, siz ularni qanday ajratasiz? Otasining ismidan.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Kümeşin de ambalaya. Ahmet! Ana Ahmet! Ahmet! Ahmet! Ahmet! Ben bir yerde
3: su var. Hazır çıksayla çömür işi yaptı bollar. Cay kuru kendine ben burçaya gelip yeçilip yani... Bir yana tokunlaşadı. Bir yana havar yok. Kolunda tursun tuttun. Ana Ahmet! Ahmet! Ahmet! Ahmet!
2: Yani bolları bollardır siz. Kop katta kızlar köçede, kop katta kızlar.
3: Nergis, bir hakikin gün Nergis. Bir hakikin, tri abit köstemem. Bir hakikin gün. Bir hakikin hemen. Evet, tri abit, evet.
2: Avtobüs geçirseniz tamam.
3: Abit avtobüs. Bir hakikin şok olsun. Hatta ki ben avtobüs geçişim mümkün olmaz.
2: Köçede yürürseniz. Ana abit, ana abit, abit, abit. Kuddu zooparktan bir maymun kaçken o. Yo, yana. Yani bilesem mi? Bütün hani kim meş kanserde de şu yerde kaç kanser koyganmış? Hama kanserde elbette bir soru geldi menge. Nimege sizi boyuz pas? Ya ben katten bilemem. Ben yakasa 13 metre bu tuğlardı bu. O benim kolumda yemez bu. Hatta ki geçen hacıvaya gelen şu yerde yapırttılar abittir bu. Ha, oy, Uzbekistan'da kança teşviş var. Biz hiç kimi kızıhtırmıydı. Bütün Uzbekistan'ın başı geçen en ağır musibet. Nimege? Abi cansan boyuz pas. Hanımız şunu öyleymiş de o bakıldı. Ya kuda, ben 3 metre boyu sakal basam yakışı böyle abidi. Ha şunca adamı kim küldüredi? Onun üstüne boyu balan adam geçiriyorum. Kıyın, cüde kıyın. Bilesin lan, mesela ben haftamızı çıksam çıkamayın. Boyu balan adam çıksa yarımız köçede kola diyor. Kim geçeyim meselesi de ben gelsem? Bana, kuda köşkür, diz kimir. Hayatımız cüdeyem kızı. Bilesin lan, bizden soru şeydi. Kızı geplerini katta al yapsınlar. Halkımızda makal var. Aldın öyle, kegin söyle. Yok, öyle şey yok. Tamdan taşa çüşkende ne dedi? Biz ahalı üstünü devletke tapşıramız. Kelle var mı? Ahalı üstünü devletke tapşırıp o miydi? Devletke sigir üstünü tapşırış geri. Ahalı üstü bollarımızda var mıydı? Ayol çıkmalı uyuyalmazdan ne dedi? Sütlerimiz açıp oluyordu dedi. Doktorge var mı? Yok, yok, ama kızık çıkası, hayran kalası. Koçaya çıkayım, külgülü yap deysinler. Koçaya töle külgülü yap. Kengi payda televizörden davalaşı başla vardı. Ana Kaşperovski, Taşkenge geldi, bilet 100 som. Adamla kolda 1000 sumdan bilet aldı. 1000 sumdan bilet alıp 40 kuruş yaptı. Televizörde korsam ortağlarım 1000 sumdan bilet alıp. Kulavat, maytemen nadan 1000 sumge bilet alıp okuluysam ben. 1000 sumge bilet alıp adam başında oturuş geri. Kanı 1000 sum, kaytar. Kaşperovski basın o zingi 1000 sum kanı. Yok, o beşere beymalar siyansını otkuzu yatıp duruş çelep.
4: Сядьте поудобнее, найдите точку опоры, успокойтесь. Успокойтесь, я сказал. Смотрите только на мои глаза. Только на мои глаза, ничего, что кто-то шарит по вашим карманам, спокойно. После сеанса милиция все вернет. Мужчины, не смотрите на чужих женщин, смотрите на мои глаза. Я психотерапевт. Я даю железную установку, сейчас будут рассасываться швы. Мужчины, будьте осторожны. Могут рассасываться швы на ширинках брюк. Спокойно. Спокойно. После сеанса все пройдет. Я начинаю отсчет. 1, 3, 5. Червонец. 25, 50, 100. Сеанс окончен.
2: Не махали от отца, сама я чекала пульсана, вот кенеген номер.
5: Хангома. Усталяре.

0: yanında bol Mangyu. Seni yanında. Bir şeyler olsun.
1: Dinle. Kısa satırda. Mananı anla. Kısa satırda.
2: Maqsadsiz yashayotgan inson bilan tirik murdani o'rtasida hech qanday farq yo'q.
3: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Podcast Radyosu'da. Güldürgeç.
1: Bir adam av kılıp uyuge yolbars tersini alıp kayıptı. Uyuda ağayınları, orta bunge neşte okuzdin? Unta! Neştası tekdi? Bittesiyen tekmadı. Onda o kanakı boldı. Külgide ağayını, külgide.

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Mayit maşımanki, mal hamanı külgü yaşlı narsa. Ustazımız Yusufcan Kızı Şakarcan etken ekerle. Külüyün dostu, umurunuz uzağa buladı. Yine ona ginem tuhvatkeni, atımam şükürler de gözü. Şükürler, ona ginem tuhvatkeni, tukkanlardan kiyin, gözlerini açıp, uff, Hudoga min katla şükür de geldi. Ana uşendeki atımız şükürler de geldi. Mayim, ne kabul edi? Bu tuvaletçe deken kiyin, yigitli bosa atını,
3: Adham.
2: Hala yana nima deyişedi? Babir, abi sizge, cesedimizi gelişe adam vardı. Şükürullah. Gale. Gale. Dahşatdı. İsmim hem dahşat, özüm hem dahşat. Yine avtobüsü çıksam ki, Huda hakkı avtobüsü çıksam, nemeydir ki hiç çıkıştırışmıydı bana. Tıkılınç böyle diyeyim, senin çıkıştırışmıydı. Normalde kabiratı taksi totasama totamıydı. Oturamansam, okey, orkaki otursiyiz bölerken, on tamamen ağır kaldı ya. Razvar ketib qolishi mumkin edi, xavotirda bo'lib yurishadi. Bittasi aytadi, "Aka, siz yaxshi kamazda yurganingiz ma'qul, rahmat" dedim. Xudo xolasi 10 yildan keyin oyligim yig'ib-yig'ib bitta kamaz olaman dedim. Qarang, endi avtobusga chiqqanimdan keyin qanaqa tiqilinch avtobusda bo'ladi, lekin bir yotomonlama yordam berishi mumkin. Oxirida chiqadigan bo'lsa, chiqolmay osinda qolib ketib yiqib tushadiganlar bor, qornimni pishitib bunaqa itarib olsak tamom. Shu avtobus nari yordan chiqib ketib qolishim chiqib emas. Shu ketishdi. Avtobusda tursak, hali bir pas avtobusga chiqdim, ekspress tiqilinch turibman, zo'rg'a talab turibman. Bitta onaxonimiz chiqib qoptilar, shu mani qiz juvon nima deb ko'ray, sal yolla bachasi tursak olasanmi? Yolla bachasi tirasgina, mani qiz tirak. Hamyog'im turtibchi, yomon ko'rdi lekin to'g'risi. Yomon ko'rdi hamyog'im turtib. Men aytdim, xolijon turishim o'zi ko'ndalay dedim. Shunda turaman dedim. Boshqa hech narsa qimirlamayman dedim. Xos xolasiz avtobusga qarab bitta sakrima avtobusdan yerga tushib ketadi dedim. Ya, bu qaraqasi. Xolajonimda turib yotdilar. Qarangki, keyin avtobus sal bo'shadi, odamlar ham o'zini asinovkasiga tushib boshladi, sekin-sekin. Xudoga ming qatla shukrki, avtobus bo'm bo'shroq keta olmay endi. Sekin ruchkadan ushlab ketyapsam, mana 1.5 metr narida bir qiz turibdi chiroylikgina. Endi bo'sha avtobus shofir nima balo bo'lding? Yaxshiroq bir qattiq tormoz berib qoldi, mashina turishini bilaman. Hali qiz 2 metr narida qiz yugurib kelib qornini qarab bit turilib 2 metr nariga qarab uchib ketib qoldi. Bora-bora bitta otaxonim sizga o'tirib qoptilar. Qarang, otaxonim qo'llarini ochib, ilohomim bo'lam, bundan 5 battar bola semirib borur deb fotoga qo'yardi. Qarang.
0: Sangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: Hangame ustaları.
2: Şaşlı de var. Ve koy koş koyuyor ağabey bakan. Keriyle şaşlı var. Aga kereyim. Aga şaşlı var. Şaşlı kereyim bakan. Koy koşu. Koyuyor ağabey. Kereyim. Sveji. Şaşlı
3: sok yapsın bakan.
2: Şaşlı sok yapsın bakan. Kereyim bakan.
3: Selamat bo'ling.
2: Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshi. Uzr. Charchamasizdan.
3: Aka, qancha bu?
2: 1.5 ming so'm.
3: Yaxshi. Qo'y o'zingiz aka. Nima yegan, nima yeb katta qilgansiz bu qo'yni?
2: Nima deysiz?
3: Nima yegan, bergansiz, nima yeb katta bo'lgan bu qo'y?
2: Oxirida yana bittasi bir kelishi kerak. Qo'y, yo'q, qo'yni ko'chaga qo'yib yuborganman, o'zi bir ahlat-ahlat tutib yurgandi. Azi keyin so'yvardim. Shu sotamiz endi aka.
3: Odamlar olyaptimi?
2: Olishyapti, biz odam hamma narsa o'radi, ishlas qilmaydi.
3: Qancha dedingiz?
2: 1.5 ming so'm.
3: 1.5 ming so'm, 1.5 ming so'm.
2: Ahlat tutib yurgan qo'yni.
3: Ahlat tutib yurgan qo'y 1.5 ming so'm. 1.5 ming so'm.
2: Yaxshi.
3: Yo'q, olaman, yeyman. Lekin oldin o'zim bir tanishtirib qo'ysam, men san epistansiyadanman. Siz siz hali ahlat tutib yurgan qo'yni xalqqa tarqatyapsizmi?
2: Sizda karate darsi bormi? San epistansiya nima? Ustashingizlarga hamma. Otingizmadi.
3: Yig'ishtiring.
2: Yig'ishtiring.
3: Qo'lda nima qilaman? Siz hali siz ahlat tutib yurgan qo'yni xalqqa tarqatyapsiz. Grip tarqatyapsiz. Baranni grip.
2: Yangi kasallik chiqdimi? Baranni grip ham chiqdimi endi? Otingiz yig'ishtiringmidi?
3: Yo'q, u meni so'zim yig'ishtiring.
2: Otingizmadi, to'xtab qolyapman. Men bunaqasini ko'rmaganman. Otingiz yeting.
3: Ishing nima
2: aka? 6 ta shashlik.
3: Yo'q,
2: 8 ta aka. 4 ta jigar, 4 ta go'sht. Iltimos. Ishing nima aka? Okay.
3: Ishing nima aka?
2: Yo'q, menga. Ahlat yonidan o'tib ketgan shunda.
4: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yaş, aile.
3: Bilesem mi Azaş, ben her kendi adam var, bitti barmağımda bedbeşere hıp koyalıyım.
1: Siz karateye ya ki kickboxge katlaşmak için şekilliydi ha?
3: Yok, ben fotoaparatçı olmak için.
1: O zaman ettim, kaptan şunca kabiliyettim.
3: Azaş, mesela bana sen, bana hürmet kılasam mı?
1: Albatta.
3: Ana kurdiyim mi? Demek biz hürmetli adamlarımız.
1: Hürmetli mi, hürmetsiz mi? Asosiysi insonmiz.
3: Canım, bilesem mi? Donolik ham bir kasallik ekan.
1: Tashvishlanmang, siz soppa soqsiz.
3: Haliyam, xuddi shu.
1: Manchi, har kuni sizga ovqat pishirib, nima orttirdim? Faqat gap eshitaman xolos.
3: Ha, manchi, sal ovqatlarini yeyib, oshqozonimdan yaz orttirdim.
0: Yosh oila.
3: İnegi binegi ne iştirgen az aç, menge karem. Sen ukiyin atın demeyi balta koyduk koygensin lan.
1: Tuğba, şu hem saval buldu yu. Ama annem akıllı, uyumuzda hamma isimler var. Например, arava boy, teşe boy, uroq boy, divan boy, kastrulka boy. Bu isimlerin hammasini çi amakilarimga qo'yib bo'lishgan. Uyda boltadan boshqa hech narsa qolmadi. Qolaversa-chi, bu ismni adamni o'zlari qo'yganlar.

0: Senden judo bo'lsam-da kecha olmadim azizim.
1: Bugun ko'zlarimdan sevgim yolg'on emas hech. Kechmagan bo'lsang mendan so'z ochma judolikdan.
0: Bu nesrozinoat kecha olmadim azizim.
1: Nimasini ham aytay? Bu sevgi sir emas hech. Taqdirga tan bermasdan tolmasman kurashishdan.
0: Taqdir ekan tan berdim. Tolayimga bitmading.
1: Ishonaman. Kun kelar, yulduzlar porlab ketar. Shunda taqdirning o'zi sevgimizga tan berar.
0: Yillar yuvdi ko'nglimni. Sen yuvilib ketmading.
1: Mayli, seni ko'nglingni yil emas asr yuvsin. Yurakdagi sevgimni qudrati yuvilmasin.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.